0: 乐器，每一把都形态精巧，音色悦耳，这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但热赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近他更忙了。每当有了新的订单，热赫曼阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
1: Çalgı yasaçta emmede mühim materyal tallaş gerek. Biz tallaka materyal 50 yıldın aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keç közde kesiş gerek. Bundak yakaçta materyalın kez ziştiki emmeden muhakkak. Evaz çıktı en yakışı. Bunların emmisi evdatlarımızdan kalan ecirdiler.
2: Ha yakaçtan çıktı da manadan öt. Bir kasıtı ötme 500 yerinde. Daha yumulaklıkım.
0: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。